Sangkar kaçar binik. Sen baya bu male kaşane bu sadaba bu male kaşane bu sadaba hadala samare uri to kwanuk babu babu no bogoy mayak

Klasa majazano. Tishale kupane tifle ble dudu kamari ble kobo koe desle klasa majazano mne tibo.